0: beni
1: bana de
0: bonche beni mako
1: bonche beni oi sen sana bir
0: bonche beni bonche beni mako
1: la omega anali